0: Oha işlerce ya bir kişi hayal. Zizkçi stila vangaki yambi. Ananda bi. Odur diya çizde. Şimpezi vakba isaki. Duni ma. Çeda gibi bila. Pat a.
1: Soupet skoje.
0: Avi çadali.
1: Svolna mizi.
0: Uçak uç okça ugna.
1: Tak jak jezdec.
0: Şotoju.
1: Za obzor.
0: Kolia osmaka uç.
1: Wierni sobie i swe wizy.

0: Hideki Gashloma. Wa biska adiyan bi iyeci. Ukiçi de washte waniçi.
1: Wa khwashiçeki. E aşkım.